0: Kokero Kendo, mama.
1: Ikoke, Ikokero Kendo.
0: Baswahili baloba u, tropole, mama.
1: Pole, pole.
0: Bakongo baloba e, yaku, yaku.